sadece senin anlayamazsın ki. Gel kıyılığını göstersin sana. Hayat alalım.